açık. Her adımı ıslak şehirde yankılanıyor. Ama nedense bu havayı seviyorum.